0: Gülgün.
1: Oğlarım değilsin,
0: çayırım değilsin. Kaplıkar.
2: Hi, this is Annabelle Kay and you're listening to GovFM.